0: Hemen kumbas, parında sadık alamanı yapıyorum. De zon uzun.
1: İderiyeni de tarım da bojotos.
0: Güvene fele fiyatım.
2: TSS Radio Kamil.
3: De topste karnavalsplaten.
2: A volonté. Radio Kamil.